sırtına, vur sırtına. Dostun olan vur sırtına. Madem ki ben kaldıramam derdimi, al vur sırtına. Madem ki ben kaldıramam derdimi, al vur sırtına.

fen beyasak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmesak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmesak ne fayda.

vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng.

0: все.
1: Çok eğlenceli değil mi?
2: Ben bir kara canlısıyım, orası kesin.
3: Tutunun, çarpacağız.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Paw Patrol The Dino filmi. Gizemli bir fırtınaya yakalanan Paw Patrol ekibi, gemilerinin rotadan çıkmasıyla dinozorların yaşadığı keşfedilmemiş tropik bir adaya acil iniş yapmak zorunda kalır. Burada yıllardır adada mahsur kalan ve dinozorlar konusunda uzmanlaşan Rex'e tanışan yavrular, kendilerini şimdiye kadarki en büyük maceralarının içinde bulur. Ancak adanın huzuru, Paw Patrol'ün ezili rakibi belediye başkanı Hüm Dinger'ın doğal kaynakları ele geçirmek amacıyla başlattığı sorumsuz kazı çalışmalarıyla bozulur. Hüm Dinger'ın farkında olmadan uyandırdığı dev yanardağ, tüm adayı ve üzerinde yaşayan dinozorları büyük bir tehlikenin eşiğine getirir. Paw Patrol ekibi, Rex ve dinozor dostlarıyla güçlerini birleştirerek hem adayı hem de canlıları kurtarmak için zamana karşı yarışır.
5: Dünyanın en büyük elmas madeni bu adada.
6: Babaya gel, canım benim.
5: Başka çare yoksa patlat gitsin.
4: Aile, animasyon, komedi ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Carl Brunker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Rain Janju, Carter Young ve McKenna Grace var. İyi seyirler.
1: O ses de neydi?
2: Midemin sesi. O bebek dinozorlar ödül mamamı yedi.
1: Aa, olmaz ki ama. Cinevision.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Wing Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Wing.

No, venga, venga, schmo.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
6: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Radyo Wing.

0: Uyan bakalım. Uyan hadi.
1: Sen oraya nasıl inebildin?
0: Ben Peter. Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Peter Pan, Kabuslar Ülkesi. Film, Peter Pan tarafından kaçırılan kardeşini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Wendy Darling'in hikayesini konu ediyor. Küçük kardeşi Michael'ın acımasız Peter Pan tarafından kaçırılmasıyla Wendy Darling kendisini karanlık ve ölümcül bir kurtarma operasyonunun içinde bulur. Kardeşini geri alabilmek için çıktığı yolculuk onu ürkütücü ve tekinsiz bir dünyanın kapısına götürür. Neverland'ın karanlık sırlarını adım adım keşfeden Wendy, karşılaştığı her yeni ipucuyla kana susamış bir dehşetin giderek merkezine yaklaşır. Wendy hem kardeşini kurtarmak hem de Peter Pan'ın ölümcül oyununa son vermek için zamana karşı yarışmak zorundadır.
3: Kim benimle var olmayan ülkeye gelmek ister? Çocukları var olmayan ülkeye gönderip onları bu dünyadan korumak benim görevim.
2: Fantastik gerilim, korku ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Scott Chambers yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Megan Plato, Martin Portlock ve Keith Green var. İyi seyirler.
4: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, dün Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Demokratik Güçlerinin feshedildiğini duyurdu. Mazlum Abdi, bugün Suriye Demokratik Güçlerinin görevinin sona erdiğini, bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiğini ilan ediyoruz, dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrak, Demokratik Suriye güçlerinin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu ve Kürt liderlerin Şam yönetiminde üstleneceği rolleri tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Barrak, tek ordu, tek hükümet, tek devlet vurgusu yaptı. Barrak, Kürt liderlerin Suriye'nin yeni yönetim kademelerinde yer alacak olmasıyla ilgili, Kürtçenin eğitim dili olarak tanınması ve değerli ortaklarımız Mazlum Abdi ile İlham Ahmed'e Suriye hükümeti bünyesinde önemli rol verilmesi, onların liderliğine, Kürt ortaklarımızın fedakarlıklarına ve bölgesel istikrara sundukları yapıcı katkıları duyulan saygının bir gereğidir. Dünün ayrılıkları yarının ortak hedeflerine dönüşüyor, açıklamasında bulundu. Suriye Demokratik Güçlerinin fesih kararı sonrası YPJ'nin akıbetinin ne olacağı netlik kazanmadı. Kadın Birliklerinin İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir birim olarak yer alması üzerine görüşmeler devam ediyor. Suriye Demokratik Güçlerinin feshedilmesi sonrası Şam hükümetine yakın Arap medya kuruluşları Mazlum Abdi ve İlham Ahmed'in Şam merkezi hükümetinde üst düzey görev alacağı görevlendirmeye dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin kısa sürede çıkacağını iddia etti. DEM Parti, Tuncer Bakırhan'ın da katılımıyla Demokratik Cumhuriyet için Özgür ve Örgütlü Toplum şiarıyla İstanbul Ok Meydanı'nda halk buluşması gerçekleştirecek. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, İmralı Sekreteryası üyesi Çetin Arkaş ve siyasetçi Gülten Kışanak bugün saat 14'te Ankara'da gazetecilerle bir araya gelecek. Abdullah Öcalan, Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısının ardından yaptığı kendi el yazısıyla yazdığı bir açıklama metni paylaşıldı. Açıklamada kendisine ait olduğu iddiasıyla paylaşılan tutanak ve belgelerin gerçeği yansıtmadığını, söz konusu paylaşımların süreç karşıtlarınca geliştirilen provokatif girişimler olduğunu belirtti. Diyarbakır Bismil'de çeşitli tarihlerde yaşamını yitirenler için taziye kurulacak. Kayseri'de sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre saat 09.53'te kaydedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Depremin merkez üssünün Pınarbaşı olduğu açıklandı. Çerçeve yasada geri dönüşler konusunda netleşmeyen adımların olduğunu söyleyen Tahir Elçi Vakfı Başkanı Mahsun Batı, toplumsal barışı tesis edecek adımlar daha hızlı ve cesurca atılmalı dedi. Eğitim Sen'in Ankara'da düzenlediği 6. Demokratik Eğitim Kurultayı 2. gününde devam edecek. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçla götürüldüğü Muğla'da gözaltına alınan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş dahil 10 kişi tutuklandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mahkumiyet kararına ilişkin yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaların çelişkili beyanlara ve dosyada bulunmayan varsayımlara dayandırıldığını belirterek, "Bu karar ne hukuka ne de vicdana sığar," dedi. Kocaeli Spor Ahmet Spor maçında Ahmet Spor taraftarlarının olduğu tribüne ölüm tehdidi anlamına gelen sarı torba salladıkları için gözaltına alınan 5 kişi hakkında savcılık el hapsi kararı verdi. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve kalkınmasının stratejik olarak sağlanmasına yönelik eylem planının ayrıntılarını paylaşan İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü, Hürmüz'de geçişlerden ücret alınacağını söyledi. Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nün hastanesinin kadın doğum servisinde çıkan yangında en az 15 bebek hayatını kaybetti. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarında hava yoluyla seyahat şartının kaldırıldığını açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin dış temsilciliklerinden alınan geçerli vizeler kara hudut kapılarından girişlerde de kullanılabilecek.
İspanya hükümeti haftalardır kenti etkileyen göçmen krizi nedeniyle Seuta halkından özür diledi ve ülkenin göç yasalarında kapsamlı değişiklikler yapılmasına yönelik planlarını açıkladı. Harvard Üniversitesi araştırmacıları laboratuvarda geliştirilen insan beyni organoidlerindeki bazı hücreleri yaklaşık 7 yıl canlı tutmayı başardı. Nature'da yayımlanan çalışmada hücrelerin insan beynindeki gelişime benzer yaşa bağlı biyolojik değişimler geçirdiği belirlendi. Bazı bölgelerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 36 derece, Mardin 34 derece, Van 30 derece, Urfa 39 derece, Muş 34 derece, Şırnak 34 derece, Batman 38 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 28 derece, Siirt 37 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: dolar 48.12, euro 56.18, gram altın 7183 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr. Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
1: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, dün Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Demokratik Güçlerinin feshedildiğini duyurdu. Mazlum Abdi, bugün Suriye Demokratik Güçlerinin görevinin sona erdiğini, bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiğini ilan ediyoruz, dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrak, Demokratik Suriye güçlerinin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu ve Kürt liderlerin Şam yönetiminde üstleneceği rolleri tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Barrak, tek ordu, tek hükümet, tek devlet vurgusu yaptı. Barrak, Kürt liderlerin Suriye'nin yeni yönetim kademelerinde yer alacak olmasıyla ilgili, Kürtçenin eğitim dili olarak tanınması ve değerli ortaklarımız Mazlum Abdi ile İlham Ahmed'e Suriye hükümeti bünyesinde önemli roller verilmesi, onların liderliğine, Kürt ortaklarımızın fedakarlıklarına ve bölgesel istikrara sundukları yapıcı katkıları duyulan saygının bir gereğidir. Dünün ayrılıkları yarının ortak hedeflerine dönüşüyor, açıklamasında bulundu. Suriye Demokratik Güçlerinin fesih kararı sonrası YPJ'nin akıbetinin ne olacağı netlik kazanmadı. Kadın Birliklerinin İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir birim olarak yer alması üzerine görüşmeler devam ediyor. Suriye Demokratik Güçlerinin feshedilmesi sonrası Şam hükümetine yakın Arap medya kuruluşları Mazlum Abdi ve İlham Ahmed'in Şam merkezi hükümetinde üst düzey görev alacağı görevlendirmeye dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin kısa sürede çıkacağını iddia etti. DEM Parti, Tuncer Bakırhan'ın da katılımıyla Demokratik Cumhuriyet için Özgür ve Örgütlü Toplum şiarıyla İstanbul Ok Meydanı'nda halk buluşması gerçekleştirecek. DEM Parti İmralı Heyet Üyesi Mithat Sancar, İmralı Sekreteryası Üyesi Çetin Arkaş ve siyasetçi Gülten Kışanak bugün saat 14'te Ankara'da gazetecilerle bir araya gelecek. Abdullah Öcalan, Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısının ardından yaptığı kendi el yazısıyla yazdığı bir açıklama metni paylaşıldı. Açıklamada, kendisine ait olduğu iddiasıyla paylaşılan tutanak ve belgelerin gerçeği yansıtmadığını, söz konusu paylaşımların süreç karşıtlarınca geliştirilen provokatif girişimler olduğunu belirtti. Diyarbakır Bismil'de çeşitli tarihlerde yaşamını yitirenler için taziye kurulacak. Kayseri'de sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre saat 09.53'te kaydedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Depremin merkez üssünün Pınarbaşı olduğu açıklandı. Çerçeve yasada geri dönüşler konusunda netleşmeyen adımların olduğunu söyleyen Tahir Elçi Vakfı Başkanı Mahsun Batı, toplumsal barışı tesis edecek adımlar daha hızlı ve cesurca atılmalı dedi. Eğitim Sen'in Ankara'da düzenlediği 6. Demokratik Eğitim Kurultayı ikinci gününde devam edecek. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçla götürüldüğü Muğla'da gözaltına alınan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş dahil 10 kişi tutuklandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mahkumiyet kararına ilişkin yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaların çelişkili beyanlara ve dosyada bulunmayan varsayımlara dayandırıldığını belirterek, bu karar ne hukuka ne de vicdana sığar dedi. Kocaeli Spor Ahmet Spor maçında Ahmet Spor taraftarlarının olduğu tribüne ölüm tehdidi anlamına gelen sarı torba salladıkları için gözaltına alınan 5 kişi hakkında savcılık el hapsi kararı verdi. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve kalkınmasının stratejik olarak sağlanmasına yönelik eylem planının ayrıntılarını paylaşan İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü, Hürmüz'de geçişlerden ücret alınacağını söyledi. Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nün hastanesinin kadın doğum servisinde çıkan yangında en az 15 bebek hayatını kaybetti. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarında hava yoluyla seyahat şartının kaldırıldığını açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin dış temsilciliklerinden alınan geçerli vizeler kara hudut kapılarından girişlerde de kullanılabilecek. İspanya hükümeti haftalardır kenti etkileyen göçmen krizi nedeniyle Seuta halkından özür diledi ve ülkenin göç yasalarında kapsamlı değişiklikler yapılmasına yönelik planlarını açıkladı. Harvard Üniversitesi araştırmacıları laboratuvarda geliştirilen insan beyni organoidlerindeki bazı hücreleri yaklaşık 7 yıl canlı tutmayı başardı. Nature'da yayımlanan çalışmada hücrelerin insan beynindeki gelişime benzer yaşa bağlı biyolojik değişimler geçirdiği belirlendi. Bazı bölgelerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 36 derece, Mardin 34 derece, Van 30 derece, Urfa 39 derece, Muş 34 derece, Şırnak 34 derece, Batman 38 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 28 derece, Siirt 37 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: dolar 48.12, euro 56.18, gram altın 7183 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Every fighter has drama.
1: Do you know who I am?
0: Did you lose your memory?
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Rat. Filmde anılarını kaybetmiş kahraman için bir MMA antrenörü sığınak olur ve ona yeni bir şans sunar. Ringe çıktığında bağ kuracağı bir hedef edinir ve farklı bir gelecek kurmayı düşünmeye başlar. Ancak kimliğini gölgeleyen karanlıklar peşini bırakmaz ve bu kırılgan yeniden inşayı sarsmaktan tehdit eder. Kimlik arayışı ve savaşlar arasında bir dizi Brad. Gerilim türünün klişelerini spor hikayesinin anlatı yapısıyla harmanlıyor. Dövüş sahneleri karakterin hayatını yeniden ele geçirmesi için hem anlatı motoru görevi görüyor hem de bu amaca hizmet ediyor. Geçmişine dair ardışık itiraflarsa gerilimi canlı tutuyor. Rat Netflix'te. İyi seyirler. You'll rise above. Because when you lose a fight,
3: it's a bit like dying. I've died once before. I won't do it twice.
4: Cinevision.
5: Radio Wang. Radio Wang.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi...

0: Kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: teşhis edilmek için savurdular önüne.
1: Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

Prometheus'tum. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartaküs'tüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan, sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu? Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde yaşamını yitirenler için Cizre'de taziye kuruldu. Taziyenin ilk günü binlerin katılımıyla devam ediyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinde ise yarın taziye kurulacak. DBP ve Dem Parti Karlova ilçe örgütleri cezaevinde kalp krizi geçiren 75 yaşındaki ağır hasta tutuklu Mehmet Sait Yıldırım için açıklama yaptı. Açıklamada kelepçeli tedavi dayatmasına tepki gösterilerek Yıldırım'ın derhal serbest bırakılması istendi. Samer Saha Araştırmaları Merkezi'nin çerçeve yasaya ilişkin farklı şehirlerde yaptığı çevrimiçi ankette katılımcıların %77.7'si yasayı desteklediğini belirtti. DEM Parti Kadın Meclisi, Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmanın kapsamlı yürütülmesi ve dosyanın aydınlatılması çağrısı yaptı. Açıklamada Adli Tıp Kurumu raporunda tespit edilen ilaç etken maddelerine dikkat çekilerek bu maddelerin Rojin'e nasıl ve ne zaman verildiğinin araştırılması istendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suriye Demokratik Güçlerinin feshedilmesine atıfta bulunarak Suriye'de kalıcı barış ve istikrar yolunda atılan adımları memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası öncülüğünde maden işçilerinin Ankara'da başlattığı eylem 17. gününde devam ediyor. Sendika avukatı bakanlık önünde yaptığı açıklamada holding yönetimiyle görüşmeler yapıldığını ifade etti. ÖSYM sabah saat 11'de erişime açılan ancak daha sonra ulaşılamayan 2026 akademi giriş sınavı sonuçlarının yanlış hesaplandığını duyurdu. Hesaplamada 6 alt test için 2025 yılına ait soru ağırlıklarının kullanıldığını belirten ÖSYM, adayların doğru ve yanlış sayılarında hata bulunmadığını açıkladı. Puanlar 2026 yılı ağırlıklarına göre yeniden hesaplanacak ve güncellenen sonuç belgeleri bugün erişime açılacak. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre üniversite öğrencileri yurt başvurularını 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapabilecek. Diyarbakır Şehitlik Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve böceklenmiş 7 ton una el konularak imha edildi. Demokratik Alevi Dernekleri tarafından Haziran ayında Dersim'de çocuklar için verilen Kurmançki kurs sona erdi. Kursun sona ermesiyle birlikte kursa katılan çocuklara Demokratik Alevi Dernekleri Genel Merkezi'nde katılım belgesi verildi. Erbil'in Koya yolu Kesnezan mevkiinde kontrolden çıkan bir yük kamyonu karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarptı. İlk bilgilere göre kazada iki kişi hayatını kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda geçiş koridorunun etkinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı açıklamasının ardından geriledi. Dün 91.29 dolara kadar çıkan Brent bugün %1.6 düşüşle 85.86 dolara indi. İran'ın Bedre ilçesinde bir tünelden sızan gazdan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti. Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere dönük Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırılarında 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bolivya'da temizlik işçileri eyleme geçti. Sokaklar çöp oldu. Bolivya'nın başkenti La Paz'da temizlik işçilerinin protestosu nedeniyle sokaklarda çöpler birikti. La Paz Limpia çalışanları belediyenin sözleşme şartlarını ihlal ettiğini belirterek oturma eylemi yaptı. ABD, Güney Kore ve Japonya'nın bu yıl Freedom Edge adıyla üçlü askeri tatbikat düzenleyeceği açıklandı. Tatbikat hazırlığı, Trump'ın Güney Kore ile ortak askeri tatbikatların önemli ölçüde azaltılmasını istediğini açıklamasının ardından geldi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Every fighter has drama.
1: Do you know who I am?
0: Did you lose your memory?
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Rod. Filmde anılarını kaybetmiş kahraman için bir MMA antrenörü sığınak olur ve ona yeni bir şans sunar. Ringe çıktığında bağ kuracağı bir hedef edinir ve farklı bir gelecek kurmayı düşünmeye başlar. Ancak kimliğini gölgeleyen karanlıklar peşini bırakmaz ve bu kırılgan yeniden inşayı sarsmaktan tehdit eder. Kimlik arayışı ve savaşlar arasında bir dizi Brad, gerilim türünün klişelerini spor hikayesinin anlatı yapısıyla harmanlıyor. Dövüş sahneleri, karakterin hayatını yeniden ele geçirmesi için hem anlatı motoru görevi görüyor hem de bu amaca hizmet ediyor. Geçmişine dair ardışık itiraflarsa gerilimi canlı tutuyor. Rat, Netflix'te. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde yaşamını yitirenler için Cizre'de taziye kuruldu. Taziyenin ilk günü binlerin katılımıyla devam ediyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinde ise yarın taziye kurulacak. DBP ve Dem Parti Karlova ilçe örgütleri cezaevinde kalp krizi geçiren 75 yaşındaki ağır hasta tutuklu Mehmet Sait Yıldırım için açıklama yaptı. Açıklamada kelepçeli tedavi dayatmasına tepki gösterilerek Yıldırım'ın derhal serbest bırakılması istendi. Samer Saha Araştırmaları Merkezi'nin çerçeve yasaya ilişkin farklı şehirlerde yaptığı çevrimiçi ankette katılımcıların %77.7'si yasayı desteklediğini belirtti. Dem Parti Kadın Meclisi, Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmanın kapsamlı yürütülmesi ve dosyanın aydınlatılması çağrısı yaptı. Açıklamada Adli Tıp Kurumu raporunda tespit edilen ilaç etken maddelerine dikkat çekilerek bu maddelerin Rojin'e nasıl ve ne zaman verildiğinin araştırılması istendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suriye Demokratik Güçlerinin feshedilmesine atıfta bulunarak Suriye'de kalıcı barış ve istikrar yolunda atılan adımları memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası öncülüğünde maden işçilerinin Ankara'da başlattığı eylem 17. gününde devam ediyor. Sendika avukatı bakanlık önünde yaptığı açıklamada holding yönetimiyle görüşmeler yapıldığını ifade etti. ÖSYM sabah saat 11'de erişime açılan ancak daha sonra ulaşılamayan 2026 akademi giriş sınavı sonuçlarının yanlış hesaplandığını duyurdu. Hesaplamada 6 alt test için 2025 yılına ait soru ağırlıklarının kullanıldığını belirten ÖSYM, adayların doğru ve yanlış sayılarında hata bulunmadığını açıkladı. Puanlar 2026 yılı ağırlıklarına göre yeniden hesaplanacak ve güncellenen sonuç belgeleri bugün erişime açılacak. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre üniversite öğrencileri yurt başvurularını 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapabilecek. Diyarbakır Şehitlik Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve böceklenmiş 7 ton una el konularak imha edildi. Demokratik Alevi Dernekleri tarafından Haziran ayında Dersim'de çocuklar için verilen Kurmançki kurs sona erdi. Kursun sona ermesiyle birlikte kursa katılan çocuklara Demokratik Alevi Dernekleri Genel Merkezi'nde katılım belgesi verildi. Erbil'in Koya yolu Kesnezan mevkiinde kontrolden çıkan bir yük kamyonu karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarptı. İlk bilgilere göre kazada iki kişi hayatını kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda geçiş koridorunun etkinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı açıklamasının ardından geriledi. Dün 91.29 dolara kadar çıkan Brent bugün %1.6 düşüşle 85.86 dolara indi. İran'ın Bedre ilçesinde bir tünelden sızan gazdan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti. Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere dönük Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırılarında 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bolivya'da temizlik işçileri eyleme geçti. Sokaklar çöp oldu. Bolivya'nın başkenti La Paz'da temizlik işçilerinin protestosu nedeniyle sokaklarda çöpler birikti. La Paz Limpia çalışanları belediyenin sözleşme şartlarını ihlal ettiğini belirterek oturma eylemi yaptı. ABD, Güney Kore ve Japonya'nın bu yıl Freedom Edge adıyla üçlü askeri tatbikat düzenleyeceği açıklandı. Tatbikat hazırlığı, Trump'ın Güney Kore ile ortak askeri tatbikatların önemli ölçüde azaltılmasını istediğini açıklamasının ardından geldi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restorant'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing.

Saat sensizin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

0: kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken hediyem olsun.

0: efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Zeng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır Bismil'de yaşamını yitirenler için düzenlenen taziyeye kitlesel ziyaretler gerçekleşti. Bismil'deki taziye 3 gün sürecek. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ise kurulan bir günlük taziyede edilen dualar ve dağıtılan yemeklerle son buldu. Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun 24 Ağustos'taki ilk toplantısında 4 alt komisyon kurulmasının kararlaştırılmasının ardından Abdullah Öcalan'ın Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda yer alacağı, kendisine bağlı Türkiye, Avrupa ve Federe Kürdistan bölgesinde çalışma yürütecek bir alt kurul oluşturulmasının planlandığı belirtildi. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Suriye Demokratik Güçlerinin kendisini feshetmesi için bu irade yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor açıklamasında bulundu. Süleymancılar Cemaatinin lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne dair hazırlanan bilirkişi raporunda şüpheli ölüm olduğu belirtildi. Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında kasten öldürme iddiasıyla soruşturma açıldı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde gözaltına alınan MA Müzik koordinatörü Şerko Kanivar ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü Urfa'da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Tarihi çarşılar bölgesinde vantilatör sistemi çalıştırıldı. Yurttaşların parklarda ve Balıklı Göl yerleşkesindeki yeşil alanlarda vakit geçirdiği görüldü. İstanbul Başakşehir'de Kürt inşaat işçilerinin çalıştığı şantiyenin karşısındaki bir binanın balkonuna çok sayıda sarı torba asıldı. Çalışanlar cep telefonlarıyla kayda alarak duruma tepki gösterdi. Sarı torbaların hangi gerekçeyle asıldığına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ile olan sorunların çözümünde etkileşim ve müzakereye esas aldığını belirterek, ekonomik baskılara karşı da kararlı bir tutum sergileyeceklerini söyledi. Nepal'in Rasuva bölgesinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Fransa'da dolu, şiddetli yağış ve saatte 100 kilometreye ulaşabilecek rüzgar beklentisi nedeniyle 12 ilde saat 18'den itibaren turuncu alarma geçileceği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmet El-Shara ile telefonda görüştü. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'da iktidardaki yönetimle diplomatik bir anlaşmanın imkansız olduğunu savundu. Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre Gazze'de son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yunanistan'da Batı Nil virüsünün yayılmaya devam ettiği, bu yılki salgın vakalarının ülkede rekorun kaydedildiği 2018'deki seviyeyi aşabileceği tahmininde bulunuldu. Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 3 ayrı teknede bulunan yaklaşık 218 göçmen düzenlenen operasyonlarla kurtarıldı. Microsoft'un kurucularından olan Bill Gates sitesinde yayınladığı 12 sayfalık makalede yapay zekanın istihdam ve insan yaşamı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarırken, risklerin acilen ele alınmasının en büyük öncelik olması gerektiğini savundu. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
0: Suyun izinde programı başlıyor.
2: Merhaba değerli dinleyenler, ben Arif Bulut. Veng Radyo ve Diski Genel Müdürlüğü'nün işbirliğiyle hazırlanan Suyun İzinde programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. İçme suyu ve kanalizasyon hizmetleri kırsalda nasıl yürütülüyor, sahada hangi sorunlarla karşılaşılıyor, bugüne kadar neler yapıldı ve önümüzde nasıl bir yatırım programı var? Bütün bunları Diski İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanı Abbas Aslan ile konuşacağız. Abbas Bey, Suyun İzinde'ye hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Arif Bey. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Veng Radyo dinleyenleri sevgiyle selamlıyorum.
2: Dilerseniz önce Diski Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı'nı tanıyarak başlayalım. Hangi ilçelerden sorumlusunuz ve sahada hangi hizmetleri yürütüyorsunuz?
3: İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı sorumluluk alanımız Kul, Lice, Kocaköy, Hazro, Bismil, Çınar, Silvan olmak üzere 7 ilçeden oluşuyor. Somruk alanımıza ilçe merkezlerinden kırsal mahalleler ve mezralara kadar uzanan oldukça bir coğrafyaya sahiptir. Temel görevimiz içme suyu kaynağından alınarak depolanması, şebeke üzerinden yerleşim yerlerine ulaştırılması, mevcut sistemin işletilmesi, oluşan arızaların giderilmesi ve kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesidir. Tabii ki bu yapı içerisinde sondaj kuyuları, pompalar, enerji sistemleri, içme suyu depoları, şebekeler, kanalizasyon altyapısı ve vidanjör hizmetleri gibi birçok birbirini tamamlayan çalışma bulunuyor. İlçelerdeki şube müdürlüklerimiz sahadaki ihtiyaçları ve arzaları takip ediyor. Daire başkanlığımızda teknik planlama, teknik ekip, araç koordinasyonu ile yatırım önceliklerini bu saha verileri üzerinden değerlendiriyor. Kısaca ifade etmek gerekirse kırsal suyun kaynağından kullanıcıya ulaşmasına kadar olan sistemin işletilmesi ve atık su altyapısının yönetilmesini sağlıyoruz.
2: Abbas Bey, sizin hizmet alanınızda bulunan 7 kırsal ilçede su hizmeti denildiğinde nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz? Bize buradaki hizmetin genel tablosunu çizebilir misiniz?
3: Tabii ki. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Bizim sorumluluk alanımız tek bir coğrafyadan oluşmuyor. Bir taraftan Bismil ve Çınar'ın geniş ovaları, diğer taraftan Kulp ve Lice'nin dağları, derin vadileri ve ulaşımı zor olan yerleşim yerleri bulunuyor. Tabii ki Silvan, Hazro ve Kocaköy'de de farklı arazi koşullarıyla karşılaşıyoruz. Bu nedenle bir yerleşim yerinin içme suyu ihtiyacını karşılamada önce teknik inceleme yapıyoruz. Suyun kaynağı nerede? Kaynağın debisi ne kadar? Yerleşim yerinin hangi kotta ve kaynak ile yerleşim yerinin arasındaki mesafe nedir? Aynı zamanda mevcut depo, şebekenin durumu nasıl? Yerleşim yerinin nüfusu ne kadar? Ve bunları bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Dağlık bir bölgede yüksek kotta yeterli ve sağlıklı doğal kaynak varsa gözeyi koruma altına alarak cazibeli sistemle, yani yer çekiminden yararlanarak yerleşim yerlerine ulaştırabiliyoruz. Aynı zamanda doğal kaynak yeterli değilse sondaj kuyusu açıyoruz. Ardından pompalar, enerji nakil hattı, depo, şebeke sistemi devreye giriyor. Bazen birkaç haneden oluşan bir mezraya ulaşmak için kilometrelerce boru döşememiz gerekiyor. Bazı bölgelerde iş makinesi belirli bir noktaya kadar ilerleyebiliyor. Sonrasında ekiplerimiz malzemeleri insan gücüyle taşıyor ve sorumluluk alanımızda 498 mahalle, 858 mezra bulunuyor. Bu yerleşim yerlerinin ihtiyacını karşılayabilmek için 436 kuyu ve 800-637 su deposu işletiyoruz. Bu rakamlar bile kırsalda su yönetiminin ölçeğini gösteriyor bize. Muslukta akan suyun arkasından kaynaktan enerjiye, depodan pompaya, şebekeye uzanan geniş bir sistem var.
2: Mezra dediniz, nüfusu birkaç haneden oluşan küçük bir mezrayı düşünelim. Oraya kilometrelerce hat götürmek, depo ya da pompa sistemi kurmak ciddi bir çalıştırma gerektirebilir. Bunu bize biraz açabilir misiniz?
3: Evet, yerleşim yerinin nüfusu küçük olabilir. Fakat suya erişim ihtiyacı aynıdır. Bu nedenle coğrafi ve teknik koşullara göre uzun yıllar işletebilecek bir sistem kurmaya çalışıyoruz.
2: Peki kırsalda su hizmeti kent merkezinden ayıran temel farktır.
3: En belirgin farkı mesafe ve yerleşim yerlerinin dağınık olmasıdır. Kent merkezinde 1 kilometrelik şebeke hattıyla çok sayıda haneye su ulaştırabiliyoruz ama kırsalda birkaç hanenin bulunduğu yerleşim yerine suyu ulaştırabilmek için kilometrelerce boru hattı döşemek gerekebiliyor. Biz merkez niteliğinde 64 mahalle 54.795 haneye altyapı hizmeti veriyoruz. Kırsalda ise 51.275 haneye ve yüzlerce mahalle ve mezraya yayılmış çok geniş bir alanda ulaşmaya çalışıyoruz. Hane sayıları birbirine yakın. Buna karşılık hizmet alanının büyüklüğü ve coğrafi koşulları tamamen farklıdır. Bir mahalleye bağlı 4 veya 5 mezra bulunabiliyor. Bu mezranın arasında kilometrelerce mesafe olabilir. Bir arıza meydana geldiğinde boruyu onarmak kadar arıza noktasına ulaşmak da planlamanın bir parçası haline geliyor. Ekibin, aracın, iş makinesinin ve gerekli malzemenin sahaya ulaştırılması gerekiyor. Kış aylarında mesela Kulp, Lice ve Hazrun'un yüksek kesimlerinde kar ve buzdan sebep oluşan arızalara ulaşım güçleşebiliyor. Yaz aylarında ise özellikle Bismil ve Çınar'ın yüksek sıcaklık altında çalışma yürütülüyor. Bu nedenle kırsal su yönetimi teknik bilgi, lojistik, organizasyon ve ciddi bir saha deneyimi gerektiriyor.
2: Yani iş suyu götürüp hattı tamamlamakla bitmiyor. Asıl mesele kurulan bu sistemin sürekli çalışmasını sağlamak, öyle mi?
3: Tabii ki. İmalatın tamamlanması aslında işletme sürecinin başlangıcıdır. Kuyunun çalışması gerekiyor, pompanın doğru kapasitede işletilmesi gerekiyor, enerji sisteminin düzenli olması gerekiyor. Depodaki su seviyesinin takip edilmesi de gerekiyor. Şebekenin arızalara karşı kontrol edilmesi de söz konusudur. Su yönetimi bu nedenle bir bütün olarak ele alıyoruz.
2: Peki uzak bir mahalle veya mezradan su arızası bildirimi geldiğinde süreç nasıl işliyor? Bir ihbarın size ulaşmasından suyun yeniden verilmesine kadar sahada neler yapılıyor?
3: Şimdi ilk aşamada arzanın yeri ve niteliği belirleniyor. İlgili şube müdürlüğümüz sahadan gelen bilgiyi değerlendiriyor. Sorunun şebeke hattında mı, kuyu ve pompa sisteminde mi, yoksa enerji altyapısında mı olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Çünkü her arıza için aynı ekip ve aynı ekipman yeterli olmuyor. Şebeke arızasında hat ustası ve iş makinesi gerekebilir. Sorun bir sondaj kuyusunun veya pompada ise elektrik ve mekanik ekibimizin devreye girmesi gerekiyor. Enerji kaynaklı bir problem varsa müdahale planı buna göre oluşturuluyor. Mesela arızanın kaç haneye ve kaç yerleşim yerini de etkilediğine de bakıyoruz. Birden fazla mahalleyi etkileyen ana hat veya üretim sistemi arızaları öncelikli olarak ele alınıyor. Ekip sahaya ulaştığında önce arızanın gerçek nedeni belirleniyor. Müdahalenin ardından hattın ve tesisin yeniden çalışmasını kontrol ediyoruz ve suyu sisteme sağlıklı bir şekilde verdiğimizden emin oluyoruz.
2: Yüzlerce mahalle ve mezradan bahsettiniz. Burada merak edilen başka bir konu da şu. Yüzlerce mahalle ve mezranın bulunduğu bu kadar geniş bir bölgede hangi yerleşim yerine önce yatırım yapılacağına nasıl karar veriyorsunuz?
3: Şimdi öncelikleri belirlerken birkaç temel ölçütümüz var. İlk olarak mevcut su kaynağının yeterliliğine bakıyoruz. Bir mahallenin su kaynağını nüfusun ihtiyacını karşılamıyorsa ya da mevsimsel olarak ciddi bir düşüş yaşanıyorsa bu bizim için önemli bir teknik göstergedir. İkinci olarak mevcut şebekenin durumunu inceliyoruz. Ekonomik ömrünü tamamlamış, sık sık arıza veren ve su kaybı oluşturan hatlar yenileme programında öne çıkıyor. Depolama kapasitesinde de önemlidir. Kaynak yeterli olsa bile depo kapasitesinin yetersizse gün içerisinde su arzında sorun yaşanabilir. Enerji altyapısında değerlendirdiğimiz başlıklardan biridir. Bazı yerleşim yerlerinde sondaj var fakat enerji sistemi veya pompa kapasite ihtiyacı karşılamıyor olabilir. Bunun yanında nüfus, yerleşim yerinin büyüme eğilimi, coğrafi koşullar ve sahadan gelen talepler de değerlendirmeye alınıyor. Şube müdürlüklerimiz saha tespitleri, teknik ekiplerin raporları ve mahallelerden gelen bildirimleri birlikte değerlendiriyoruz. Ama temel yaklaşımımız şu. Kaynağa bakıyoruz, altyapıya bakıyoruz, riski belirliyoruz ve yatırımı teknik ihtiyaç üzerinden sıralıyoruz.
2: Yani her mahalleye aynı çözüm uygulanmıyor.
3: Tabii ki uygulanamaz zaten. Bir yerde çözüm yeni sondaj olabilir. Başka bir yerde mevcut sondaj yeterlidir fakat pompa kapasitesi artırılmalıdır. Bir başka mahallede ise depo yapılması gerekiyor. Ve başka bir yerde sorun şebeke hattında da olabilir. Doğru yatırım sorunun kaynağını doğru tespit etmekle başlar.
2: Özellikle yaz aylarında kırsalda su talebi de artıyor. Kaynakların debisinin düşebildiği bu dönemde sistemi nasıl yönetiyorsunuz?
3: Yaz döneminde kırsal mahallelerde su işletmeciliğinde daha hassas bir dönemdir. Yükseklik, sıcaklık yükseldikçe günlük tüketim artıyor. Bazı doğal kaynakların ve kuyuların veriminde mevsimsel değişimler yaşanabilir. Bu nedenle kaynak, depo ve şebeke ile birlikte takip ediliyor. Depolardaki su seviyesi, pompa çalışma süreleri ve sahadan gelen bildirimler bize sistemin hangi noktalarında zorlandığını gösteriyor. Talebin arttığı yerlerde ekip ve teknik planlamayı buna göre yapıyoruz. Mesela bu dönemde içme suyu şebekesinin amacı dışında kullanılması da sistemi doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle bağ bahçe sulamasında yüksek miktarda su kullanıldığında depolar daha hızlı boşalabiliyor ve hattın yüksek kotlarında ya da son noktalarında basınç düşebiliyor. Bu nedenle yaz aylarında teknik işletme kadar suyun bilinçli kullanımını da önem kazandırıyoruz.
2: Abbas Bey, kırsalda su hizmetinin ne kadar geniş bir alana yayıldığını konuştuk. Peki bunun sahadaki karşılığı ne? 2024'ten bugüne bu 7 ilçenin kırsalında ne kadar içme suyu ve kanalizasyon altyapısı yapıldı? Mevcut sistemlerde ne gibi çalışmalar yürütüldü?
3: Şimdi 2024 yılından bugüne kadar kırsal ilçe ve mahallelerimizde önemli miktarda içme suyu ve kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirildi. Bu dönemde 84.607 metre içme suyu şebekesi imal edildi ve yenilendi. Bu çalışmalarla onlarca kırsal mahallenin içme suyu sorunu giderildi. Yeni su kaynakları şebekeye bağlandı. Suya erişimde güçlük yaşanan yerleşim yerlerine yeni hatlar ulaştırıldı. Tabii ki ekonomik ömrünü tamamlayan şebekelerin de yenilenmesiyle arıza riski azaltıldı. Yine bu dönemlerde 38.094 metre kanalizasyon şebekesi döşendi. Kanalizasyon altyapısı bulunmayan çok sayıda kırsal mahallede yeni şebekeler yapıldı. Böylece atık suyun yerleşim yeri alanlarından kontrollü bir şekilde uzaklaştırılması da sağlandı. Bir başka önemli çalışma mevcut kanalizasyon sistemlerinin temizliği oldu bizim için. 2024'ten bugüne kadar 498.379 metre kanalizasyon hattında temizlik çalışması gerçekleştirdik. Bu da yaklaşık 500 kilometrelik kanalizasyon temizliği anlamına geliyor. Bu çalışmalarla hat içerisinde biriken malzemelerin uzaklaştırılması, tıkanma, geri tepme ve taşkın risklerini azalttık. Burada şu ayrımı yapmak önemli. Kırsal altyapı hizmeti yeni hat yapmakla tamamlanmıyor. Mevcut şebekeler oluşturuyoruz, mevcut sistemlerin işletmesini de güvenliğini de koruyoruz.
2: Yani 3 yıllık tabloyu yuvarlak rakamlarla ifade edersek 85 kilometre yaklaşan içme suyu hattı, 38 kilometreden fazla kanalizasyon hattı ve yaklaşık 500 kilometre kanalizasyon temizliğinden söz ediyoruz.
3: Evet, fakat bizim açımızdan bu rakamların sahadaki karşılığı önemli. Bir mahallenin yıllardır yaşadığı içme suyu sorunu gideriliyor ve bir başka yerleşim yeri ilk kez kanalizasyon altyapısına kavuşuyor. Başka bir yerde de mevcut kanalizasyon hattındaki tıkanma ve taşkın riskini azaltıyoruz. Rakamların gerçek anlamı sahada ortaya çıkıyor.
2: 3 yıllık süreçte yaptığınız hizmetlerden bahsettiniz. Peki bundan sonrası için kırsalda suya erişimi daha da güçlendirmek adına nasıl bir hazırlık var? Önümüzde nasıl bir yatırım programı bulunuyor ve neler yapıyorsunuz?
3: Az önce de söylediğimiz gibi son 3 yılda gerçekleştirilen çalışmaların rakamlarını paylaştık. Ancak bu iş hizmetlerle bitmiyor. Biz suya erişimi güçlendirmek ve kurduğumuz sistemleri uzun vadeli biçimde işletmekle görevliyiz. Bu yılın başında DİSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından Diyarbakır İl Geneli, mutelif yerlerde sondaj, NH, pompa, içme suyu, depo, şebeke tesisi yapım işi kapsamında geniş kapsamlı bir yatırım programı başlatıldı. Yaklaşık 900 milyon TL yatırım bedeline sahip çalışma Diyarbakır'ın 17 ilçesinde ihtiyaç noktalarını kapsıyor. Bu projenin önemli tarafı içme suyu sisteminin bütün bileşenleriyle birlikte ele alınmasıdır. Proje kapsamında 45 bin metre sondaj çalışması yapılacak. Bunun yanında 10 adet keson kuyu inşa edilecek. Önce yerleşim yerinin su ihtiyacını hangi kaynaktan karşılayabileceğimize bakıyoruz. Fakat su kaynağını bulmak için ilk adımı o suyu çıkarabilmek, depolamak ve hanelere ulaşmak için enerji, pompa, depo ve şebeke sisteminin de kurulması gerekiyor. Bu nedenle 60 adet enerji nakil hattı yani NH kurulacak. Farklı ihtiyaçlara göre proje kapsamında 50 yeni içme suyu deposu yapılacak. Dağıtım altyapısında ise 282.200 metre içme suyu şebekesi hattı planlanıyor. Bu 282 kilometreden daha uzun yeni şebeke anlamına geliyor. Yerleşim yerlerinde yaklaşık 2500 yeni abone bağlantısı da gerçekleştirilecektir. Bu yatırımın temel amacı su arzı açısından risk taşıyan yerleşim yerlerinde kaynaktan haneye kadar uzanan zinciri güçlendirmek.
2: 282 kilometrelik şebeke gerçekten çok geniş bir coğrafi müdahaleye işaret ediyor. Peki sizin sorumluluk alanınızda hangi ilçeler bu projeden yararlanacak?
3: İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığımız sorumluluk alanında bulunan Bismil, Silvan, Çınar, Kocaköy, Kulp, Lice ve Hazru'da yatırım programı kapsamında. Biraz önce anlattığımız teknik önceliklendirme doğrultusunda bu ilçelerin her yerleşim yerinin ihtiyacına göre sondaj, nakil hattı, pompa, depo veya şebeke yatırımları gerçekleştirilecektir. Buradaki hedef kaynaktan kullanacağı kadar bütün sistemin kapasitesini ve işletme güvenliğini güçlendirmektir.
2: Peki kırsalda bir diğer temel mesele de atık su. Kanalizasyon şebekesinin ulaşmadığı mahalleye veya mezralarda nasıl bir sistem uygulanıyor?
3: Atık suyun doğru yönetilmesi çevre ve halk sağlığı açısından da temel çalışma alanlarımızdan biridir. Sorumluluk bölgemizde geniş bir kanalizasyon altyapısı bulunuyor. Örneğin Bismil'de yaklaşık 417 kilometre, Silvan'da ise yaklaşık 304 kilometre mevcut kanalizasyon şebekemiz mevcuttur. Bunun yanında coğrafi ve teknik koşullar nedeniyle kanalizasyon şebekesinin henüz ulaşmadığı yerleşim yerleri de bulunuyor. Bu tür noktalara uygun foseptik sistemleri kullanılıyor. Foseptiklerin dolması durumunda bölge sakinlerinin mahalle muhtarları veya çağrı merkezleri üzerinde talep oluşturulabiliyor. Talep ilgili şubemize ulaştığında vidanjör ekiplerimiz bölgeye yönlendiriliyor. Atık suyun kontrollü bir biçimde çekilip ve uygun bertaraf ya da arıtma süreçlerine aktarılıyor. Kırsal coğrafyada bu hizmetin de ciddi bir lojistik boyutu var. İlçe merkezinden kilometrelerce uzaktaki bir mezraya vidanjörün ulaşması ve işlemin tamamlanması, geri dönmesi için doğru planlama yapmak gerekiyor. Uzun vadeli yaklaşımımız teknik olarak uygun alanlarda kanalizasyon altyapısını geliştirmek, şebekenin bulunmadığı yerleşim yerlerinde ise vidanjör hizmeti ve atık su yönetiminin tamamlayıcı unsuru olarak görev yapıyordu.
2: Abbas Bey, sahada bütün bu çalışmaların insan hayatındaki karşılığını da görüyorsunuz. Suyun ilk kez bir evin musluğundan aktığı bir ana tanık oldunuz mu hiç?
3: Evet, birçok kez yönetici olarak gün içerisinde metreler, kilometreler, sondajlar ve depo arıza sayıları üzerinde değerlendirme yapıyoruz. Sahaya çıktığımızda ise rakamların arkasındaki hayatı görüyorsunuz. Suyu uzak bir kaynaktan taşımak zorunda kalan ailelerle karşılaşıyoruz. Özellikle yaşlılar açısından su taşımak ciddi bir fiziksel yük oluşturabiliyor. Bir yerde hattı tamamlayıp vanayı açtığımızda ve o su ilk kez evin musluğunda aktığında yapılan işin gerçek anlamı ortaya çıkıyor. Su eve ulaştığında insanların günlük düzeni değişiyor. Su taşımak için harcanan zaman azalıyor, hijyen koşulları iyileşiyor, günlük yaşantıları kolaylaşıyor. Bir kilometrelik boru bizim için teknik bir veridir. Fakat o hattın sonunda yaşayan bir ailenin çok daha farklı, aileye çok daha farklı bir anlam yüklüyordur. Bu nedenle su altyapısını insanların yaşam koşullarından ayrı düşünemeyiz.
2: Bütün bu hizmetlerin görünmeyen tarafında sahada emek veren çalışanlar da var. Bu kadar geniş bir coğrafyadaki sistemi kimler ayakta tutuyor?
3: Tabii ki. Sorumluluk alanımızda 226 emekçi arkadaşımız görev yapıyor. Kepçe operatörleri, hat ustaları, kaynakçılar, arıza ekipleri, şoförler, elektrik ve mekanik personeli ile teknik ekiplerimizin sahadaki yapının temelini oluşturuyor. Çalışma koşulları dönem dönem oldukça ağırlaşabiliyor. Yazın Bismil ve Çınar ilçemizde yüksek sıcaklık altında boru bağlantısı yapan arkadaşlarımız var. Kışın ise Kul, Lice, Hazrun yüksek kesimlerinde kar altında arızaya müdahale eden ekiplerimiz de bulunuyor. Araçların ulaşamadığı noktalara arkadaşlarımız yürüyerek sahaya gidiyor. İş makinelerinin ilerleyemediği bölgelerde insanlar malzemeyi taşıyorlar. Bir de saha hafızası var. Yıllardır aynı bölgede çalışan bir ustamız o hattın güzergahını, geçmiş arızalarını ve arazi özelliklerini çok iyi biliyordur. Bu saha deneyimini teknik kayıtlarımızla bir araya getirdiğimizde müdahaleleri daha doğru ve hızlı yapıyoruz.
2: Yani altyapıyı borular, depolar ve pompalar oluşturuyor. Sistem tecrübe sahibi insanlarla işliyor, öyle mi?
3: Kesinlikle. Teknik altyapı ne kadar güçlü olursa olsun onu doğru şekilde işleten insan faktörü çok değerlidir bizim için.
2: Peki klasik sorumuza gelelim. Bugüne kadar hafızanızda kalan bir kırsal hizmet hikayesi var mı?
3: Vardır. Sahada çok farklı olaylarla karşılaşıyoruz. Benim hafızamda kalanlardan biri Kulp'un oldukça sarp bir bölgesinde yaşandı. Yaşlı bir bölge sakini vardı. Eşi rahatsızdı. Kendisi de yaşı nedeniyle uzak mesafeden su taşımak için bir güç kat ediyordu. O yerleşim yerine suyu ulaştırmak için arkadaşlarımız zor arazi koşullarında çalıştı. Kayalık bölgelerden hat geçirildi ve sonunda su evin bulunduğu noktaya ulaştırıldı. Suyun bağlandığı gün ailenin yaşadığı mutluluğu görmek bizim için de çok anlamlıydı. Bu tür anlarda yaptığımız işin gerçek karşılığını görüyoruz. Biz metre, kilometre ve tesis sayısı konuşuyoruz. Ama bütün bu rakamların sonunda rakamların ardında insanların yaşamı var. Bir yaşlının artık uzaktan su taşımak zorunda kalmaması, bir ailenin evinde suya ulaşması, çocukların güvenli suya erişmesi, içme suyunun hayat üzerindeki gerçek etkisidir.
2: Programı biraz geleceğe bakarak tamamlayalım. İklim değişikliği, kuraklık ve su kaynakları üzerindeki baskının giderek daha fazla konuşulduğu bir dönemdeyiz. Kırsalda su yönetiminin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
3: Su yönetimini artık bugünün ihtiyacını karşılayan bir hizmet olarak değerlendiremeyiz. Bugün yaptığımız bir sondajı, depoyu ve şebekeyi önümüzdeki yılların nüfusu, iklim koşullarını ve su ihtiyacını düşünerek planlamamız gerekiyor. Özellikle yeraltı su kaynaklarının kullanıldığı bölgelerde kaynakların verimli yönetilmesi kritik. Yani kaynak oluşturmak kadar mevcut suyu da doğru kullanmak da önemlidir. Şebekelerdeki kayıpların azaltılması, arızaların erken tespit edilmesi, depolama kapasitesinin doğru planlanması ve kaynakların düzenli takip edilmesi gerekiyor. Biz kırsal altyapıyı da bu anlayışla ele alıyoruz. Bir yatırımın uzun ömürlü olması için kaynağın kapasitesi ile yerleşim yerinin ihtiyacı arasında doğru denge kurulmalıdır. Suyun kaynaktan çıkarılması, depolanması ve dağıtılması birbirine uyumlu olmalı çünkü su sınırsız bir kaynak değildir. geleceğin su yönetimi daha fazla su üretmekten çok kaynakları, mevcut kaynakları bilimsel verilerle yönetebilmeyi gerektiriyor. Biz de bugün yaptığımız yatırımları bu uzun vadeli bakışla değerlendiriyoruz.
2: Abbas Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programı tamamlamadan önce son sözü size bırakalım. Bizim soramadığımız ve sizin de özellikle dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz bir konu var mı? Varsa sizden bunu alabilir miyiz?
3: Ben teşekkür ediyorum Arif Bey. Buradan dinleyenlerimize özellikle bir konuda çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle yaz aylarında içme suyu şebekelerinin bağ ve bahçe sulamasında kullanılması kırsal yerleşim yerlerinde su arzını doğrudan etkileyebiliyor. Çünkü bu şebekeler öncelikle insanların içme suyu ve günlük kullanım ihtiyacını karşılamak üzere işletiliyor. Bağ ve bahçe sulamasında tüketim yükseldiğinde depolarımızdaki su seviyesi daha hızlı düşüyor. Şebeke basıncı azalıyor. Bunun sonucunda özellikle yüksek kotlardaki veya hattın son noktalarında bulunan hanelerin suya erişimi güçleşebiliyor. Pompaların daha uzun süre çalışması da enerji tüketimini, teknik sistem üzerindeki yükü artırıyor. Bu nedenle içme suyunu bağ ve bahçe sulamasında kullanmama konusunda duyarlılık bekliyoruz. Sulamada imkanlar ölçüsünde bu amaç için uygun alternatif kaynakların ve suyu verimli kullanan yöntemlerin tercih edilmesi çok değerlidir bizim için. Suyumuzu bilinçli kullanalım ve gördüğümüz arızaları diskiye bildirelim. Çünkü suyun korunması yapılan yatırımlar kadar onu nasıl kullandığımızla da ilgilidir. Ben burada Veng Radyo dinleyenlerine selam ve sevgilerimi iletiyorum.
2: Değerli Veng Radyo dinleyenleri, Suyun İzinde programının bu bölümünde Diyarbakır'ın kırsalında suyun izini sürdük. Bismil, Çınar, Silvan, Kolp, Lice, Hazro ve Kocaköy'den oluşan 7 ilçede su hizmetinin nasıl yürütüldüğünü, en uzak mahalleye ve mezralara suyun nasıl ulaştırıldığını konuştuk. Bugüne kadar kırsalda gerçekleştirilen içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını, mevcut altyapının nasıl işletildiğini ve önümüzdeki dönemin yatırım programlarını ele aldık. Bütün bu çalışmaların arkasında sahada emek veren ekipler, suya ulaşan mahalleler ve mezralar, en önemlisi de insanların günlük yaşamı var. Bugün bize kırsalda su hizmetinin nasıl yürütüldüğünü anlatan Diski İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanı Abbas Aslan'a teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde suyun izini sürmeye, Diyarbakır'ın su altyapısını ve suyun geleceğini konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki Suyun İzinde programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Suyun İzinde programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.

0: Mahsur İçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için. Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.
4: Reklam kazandırır. No Wing, Wing'e şimao.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır Bismil'de yaşamını yitirenler için düzenlenen taziyeye kitlesel ziyaretler gerçekleşti. Bismil'deki taziye 3 gün sürecek. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ise kurulan bir günlük taziyede edilen dualar ve dağıtılan yemeklerle son buldu. Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun 24 Ağustos'taki ilk toplantısında 4 alt komisyon kurulmasının kararlaştırılmasının ardından Abdullah Öcalan'ın Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda yer alacağı, kendisine bağlı Türkiye, Avrupa ve Federe Kürdistan bölgesinde çalışma yürütecek bir alt kurul oluşturulmasının planlandığı belirtildi. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Suriye Demokratik Güçlerinin kendisini feshetmesi için bu irade yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor açıklamasında bulundu. Süleymancılar Cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne dair hazırlanan bilirkişi raporunda şüpheli ölüm olduğu belirtildi. Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında kasten öldürme iddiasıyla soruşturma açıldı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde gözaltına alınan MAA Müzik koordinatörü Şerko Kanivar ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü Urfa'da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Tarihi çarşılar bölgesinde vantilatör sistemi çalıştırıldı. Yurttaşların parklarda ve Balıklı Göl yerleşkesindeki yeşil alanlarda vakit geçirdiği görüldü. İstanbul Başakşehir'de Kürt inşaat işçilerinin çalıştığı şantiyenin karşısındaki bir binanın balkonuna çok sayıda sarı torba asıldı. Çalışanlar cep telefonlarıyla kayda alarak duruma tepki gösterdi. Sarı torbaların hangi gerekçeyle asıldığına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ile olan sorunların çözümünde etkileşim ve müzakereye esas aldığını belirterek, ekonomik baskılara karşı da kararlı bir tutum sergileyeceklerini söyledi. Nepal'in Rasuva bölgesinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Fransa'da dolu, şiddetli yağış ve saatte 100 kilometreye ulaşabilecek rüzgar beklentisi nedeniyle 12 ilde saat 18'den itibaren turuncu alarma geçileceği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmet El-Şara ile telefonda görüştü. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'da iktidardaki yönetimle diplomatik bir anlaşmanın imkansız olduğunu savundu. Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre Gazze'de son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yunanistan'da Batı Nil virüsünün yayılmaya devam ettiği, bu yılki salgın vakalarının ülkede rekorun kaydedildiği 2018'deki seviyeyi aşabileceği tahmininde bulunuldu. Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 3 ayrı teknede bulunan yaklaşık 218 göçmen düzenlenen operasyonlarla kurtarıldı. Microsoft'un kurucularından olan Bill Gates, sitesinde yayınladığı 12 sayfalık makalede yapay zekanın istihdam ve insan yaşamı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarırken, risklerin acilen ele alınmasının en büyük öncelik olması gerektiğini savundu. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Please, please stop.
1: Townspeople are dying.
2: Is camera here?
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ziyaretçiler Hesaplaşma. Bir süre önce Maya ve erkek arkadaşı Ryan, Amerika kırsalının ücra bir köşesindeki evlerinde maskeli yabancıların vahşi saldırısına uğramıştır. Genç kadın büyük bir şans eseri kurtulmuştur. Ancak olay bununla sınırlı kalmamıştır. Saldırganlar kısa süre sonra kadının tedavi altına alındığı kliniğe kadar gelirler. Hastanenin dar koridorlarında geçen sinir bozucu ve son derece sancılı bir kovalamacının ardından Maya bu korkunç deneyimden de kıl payı kurtulmayı başarır. Yaşadığı bu travmanın ardından Maya maskeli psikopatlarla yüzleşmeye, hem bu kabusa bir son vermeye hem de görünürde hiçbir sebep olmaksızın kendisine çektirdikleri tüm acıların intikamını almaya karar verir. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Renny Harlin yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Melanie Petish, Gabriel Basso ve Emma Horvath var. İyi seyirler.
4: After all these years, you're the only one that survived. Why?
5: Cinevision.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Egzoz adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

peşin kur sore. Dıl tezin şbo velat. Tücar hılas nabe. Ev çirok eşevat. Ez bi bilim bıçave hue. Çark edin velat hue. Ez bi bilim bacare hue.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Télévision.
1: Anybody else see that weird light last night?
2: What weird light?
1: Starbuck was streaked down barking.
3: Could have been lights from a helicopter.
2: Or a UFO.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oak Caddesi'nin sonu. Film, gizemli kozmik bir olayın meydana gelmesinin ardından kendilerini bilinmeyen bir yerde bulan Platt ailesinin hikayesini konu ediyor. Gizemli bir kozmik olay, Platt ailesinin yaşadığı mahalleyi alışıldık çevresinden koparıp dinozorların hükmettiği bilinmeyen bir yere taşır. Artık Dennis, Greg ve çocukları Brian için tehlikeli bir hayatta kalma mücadelesi başlamıştır. Bu tuhaf dünyada ailenin ancak birlik olarak göğüs gerebileceği sayısız tehdit ve tehlike pusuda beklemektedir. Bir çıkış yolu arayıp yabancısı oldukları bu ortamda yönlerini bulmaya çalışırken Platt ailesinin bağları defalarca sınanır. Bu zorlukların üstesinden gelip evlerine dönebilmek için birbirlerine güvenmeli ve tarih öncesi dünyanın tehlikeleriyle yüzleşmelidirler.
5: Grab anything you can use as a weapon.
6: And the kids, God's looking out for us.
7: What about the people who are out there getting eaten?
4: Aksiyon, bilim kurgu ve macera türündeki filmin yönetmenliğini David Robert Mitchell yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Anne Hathaway, Evan McGraw ve Macy Stella var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon. Radyo Wang. Radio Wave.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
4: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Egzoz adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
5: Reklamları dinlediniz.

ışıklar sönsün. Hele bir kapansın kapılar. Sular durulsun. Bıçak atacağım daha 12'den. Kısa devre yapsın kalbim.

dehşetin oğlu Gülsüm. Ağır bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Kaldırımlara yağmur dökülsün. Dağılsın dişlerimde gülüşler. Kayıp bittiklerim bir dönsün. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek? Kül olsun uykular. Kuşlar silinsin gözlerimden. Sen beni o zaman gör. Saçlarımda kırılsın kar. Baştan çizilsin uçurumlar. Kırılsın canlar. Sen beni o zaman.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Venk.